0: Evo te bedoy linshabet pna shweno te chehajit. Ki bohugatten lihabet pna shwe.
1: Na te jut.
0: Na te jut imen chehajit. Chehajit des te danja. Evo lihabet pat mostuna na chanwe itaz munji gahga no te chehajit.
1: E un bog snuen mishto bohugat ogejin. E bohugat nesh.
2: Ich
1: gönemiş an men da da bu ma ga isi ve çen un dende kes no je kuancı gün bir şu çöp no ga isi ve da bu ma e gön eş na go ga demiş demiş hadi hadi gam çıko ya nasıka as es senda no ucba tutano çünkü sen madde onu dediğin onu dedi ki e tu gino tüm sistemin ayda skadın ağrı kamıcı o. Evden yine nasıl kaçı içi içi bu nade kaçı içi içi bu nadan çıba işe tu skadın ino. Dan çıba işin işe tu skadın eşi bana o. Mağne kutu çoğun gari uytma nesnu bunu de nesnu bunu de çoğun ayno. Nesna teyman çeci çeci o. Oğa uytma nesnu. Mamma then more into donuts, stop in the man was sent to the Gantotan, so come aim. And they did Janagas open Pino, Evan would manage into don't then the woman upon Pomer from Vianem, no man them got Jeff that he said you got to do it and then the Evgias open Pinny in the woman upon. Into Donogosianas, the management the short sheet. Sheet never say it then more. Then a moment then more that there was youth, guys, first bit me stand the mutant then more, and the men on the way to this. Wait a moment, you know, we go. The man missed the men and mean is good shame though, and thou guys was on the mute window. Guys was on the mute, if it was you in though. Put you eat the more for the water and for the water vegan. En kun olet majan, missä tuskuista tiiva, niin maa, missä suene me on tosi, missä saa juu tosi. En vau itseä, että se meitun, se sun uskoa teimen. En ei kuttakne nukutta monoa tuhansiakaan ihmiset kanas meitun. En ole aiketen takia, että ei toteen se saa sit, kanas maa musaat ne sun jo etten takia. Chieto tabu, chieto ya tabu. Auto abide chieto babata shkanchi shiko. Shisha ju tauto abno. Yene te. Ushwe tauto abkua. Te yipinde. Esh pishwe. Wau ijiato tosi. Sei no na tune no gana stop man. De uit nid mo pishtu. Pwe wau itam watche. Wano et mauta. Mauta chunyano. Wau itamu. Yn y mi'n y gwta bwydw, mi'n y gwta bwydw, mi'n y gwta bwydw, mi'n y gwta bwydw, mi'n y gwta bwydw, mi'n y gwta bwydw. Mis nes gwm o gwgen enw un nhw, mi'n y gwta bwydw, nes gwm ada. Yn y mis, y mis gwta den, mi'n y gwta bwydw, mi'n mis dwrs gwta diw, den ma, di ymys, mi'n y bwnnw i sgwrs gwta diw. Mae hwnna na'i Kajicis mamus, nausunia, nausunia, no tosi mamus, että no muu. Et näite puuset, siitä on arne se meetuen. Minä rukat, mistä mennään takia meetuen, ei siitä ammat, mistä mennään ponnu kanniunu, mistä mennään tuu. Ja voi tentum, jaka mistä uskuistu on tosi, se ei juutemissa katta. Aka usunya mian kaka ispenyan sunyo euma ispenyan wet pusya juwa wicha to pasi ine utak masten uran anai tim nar ko iste taunat no kotak eun me mishka den men usta bay den man en to to ko ispish ispish ne istma jen ma ke ispish men entma juwa wichi utinu Nes kuma odgen inin on, es juo uitiat nukussa, es juo uitiat nuk miettuen, painisiset. Mä etsikä imi, mä tuo uçka tuşkan tu kuakta beyin.
0: Kılıbay milli habet nartım tutakun sütü beyin.
1: Çamaşın nakumet.
0: Keci beyin çın nışkumet nan acit bazı muştuyad minnat. Onan ali habet pınaşuyla habet beyin. Dizut te bazı muştavudanu çe hacit. İnat beyin onu mesut nakumo iş habet pınaşuyla.